Yasasır sivareyden mesrezüm kısozer. Yebze uhvahar sivareyden ten okuyesu zagoşırt. Kivaşahar sivareyden kadını soya uvırt. Tepe uvma sivareyden şök bizhali davubzat. Dişib zizhar sivareyden kure gubğum kısukurt. Oh, we kuhama siwareyda, yapu kipaka yawishirt. Zuhu shaway siwareyda, mqradiz ham yama'a. Oh, ya qafu qaykim siwareyda, zilan zirzigu yawishirt. Dijin, mishmisha kham siwareyda, istani tirqaqsasir. Bu giryasu sivareyda, diya diya har zişet. Disunatla har sivareyda, psayima avra dağbad. Jilaqbadır sivareyda, usir sözüm kufuqa. Din İslam kele sa'din vareyda, İstanbul'dun duquqa. Dıqızdak baham sivareyda, kıradız ham dirajağız. Sardija war siwareyda, hudasu gum yus. Wasim depsim siwareyda, kanjadu saum gigir. Diri jagu siwareyda, muwareydar duus. Asim nasib, dawam gigir, waspaka okyama osma, nazibo kasma, hosa dedizdasa. Abu wasim opsiri, kanjadu saum gigiri, shatim. Makul yuvuş ettim müsteyim. Makul kadar sivareyda yapasayken Sofiye. Zifi makım sivareyda digüzda gertileşir. Zişe zişem sivareyda mırkbuban fümüs. Yani zişe zişem mırshab muhadbuji ayyip ukbuban fümüs. Şişhayavsi, şişhayavsi ve dokuza. Şişhayavsi sivareyde muvareydir doğuz şiiri jetker etek. Jiav, kentiav, jidoğuz.